0: Well, kaptera dakika abiri, that is abiri na msanji za karaba sayi kumina ibiri ntugambo linka kazina bakuwasi J.M. Kennedy kuruga sayi zarua tugambangu
1: kimanyire, ntimwana mojono ninaka gamba kusaa kumugamba wile bunu kionka na arabo dakika makumi aga ne dakika makumi abiri tizi kuika ataka ijuka siviki ndu upiri
2: tindi mtindi
1: Kwenda muno kugamba
2: alemisana period
1: Mafufu.
0: Bili ni mafufu.
1: Hati saa